garip sofrasında kara ekmek tarhana. Garip, garip yüreğinde aşk düşmüş ta en sona. Garibim, garibim sen de gül biraz. Garibim sen de gül. Açız biz biliyorum. Aşka, dostluğa, kardeşliğe. Radyo

0: düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
2: Değiş saati başlıyor.

Yalnız öleceğim, duyuyor musun beni? Yalnız öleceğim, görüyor musun beni? Yalnız öleceğim.

Yalnız öleceğim, duyuyor musun beni? Yalnız öleceğim, görüyor musun beni? Yalnız öleceğim,

0: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
2: Berna ile iz bırakanlar başlıyor.

0: Öldüm öldüm.
1: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
2: Berna'yla iz bırakanlar başlıyor.

0: Radyo Çağdaş.
1: Hala dönmedin geri, bu ev yalnız beni sev.
2: Efendim herkese merhabalar, Radyo Çağdaş'ta hepinize kocaman sevgiler, saygılar. Ben Deniz Berna Uyut'un Önk, Londra'dan Kocaeli'ye, Türkiye'nin dört bir yanına uzanan bu güzel yayında yine birlikteyiz. Ben Deniz, bırakanlar başladı efendim. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Çakal.
2: Bugün yine güzel türkülerimizle, hikayelerimizle, bazen geçmişe götüren, bazen de tam kalbimizin, yüreğimizin ortasına dokunan eserlerle birlikteyiz. Çünkü bu programda sadece müzik çalmıyoruz. Her türkünün ardındaki duyguyu, her sözün bıraktığı izi birlikte paylaşıyoruz.
1: Karma karışık gibi özledim epey zaman.
2: Efendim, Radyo Çağdaş sadece bir radyo değil, Çağdaş Kocaeli Gazetesi ile gündemin, Çağdaş Sanat Akademisi ile de sanatın, eğitimin içinde olan çok büyük bir medya ailesi. Benim için seyir her zaman çok başka. Tabii radyoculuğa başladığım mikrofonla ilk heyecanımı yaşadığım da yer tabii ki. O yüzden yeri her zaman bambaşka. Efendim, bizleri internetten de dinleyebilirsiniz. www.radyoçağdaş.com adresinden dünyanın her yerinden dinleyebilirsiniz. Tabii bir de aplikasyon uygulamalarımız var. iOS ve Android uygulamalarından ücretsiz cep telefonlarınızda Radyo Çağdaş uygulamasını indirebilir. Kesintisiz müziğin tadına varabilirsiniz. Ulaşmak mı isterseniz 542-424-8950 WhatsApp hattından isteklerinizi, mesajlarınızı da gönderebilirsiniz. Berna'yla İz Bırakanlar Radyo Çağdaş'ta başladı. Hoş geldiniz.

Elif Buse Doğan'la başladık efendim. Yangın Yere eseriyle gerçekten çok son zamanlarda çok dinlenilen, aşırı derecede sevilen eserlerden bir tanesi. Kendisinin de şöyle bir şey söylüyor bu parça için: kalbimde bambaşka bir yere dokunan o şarkı diye. Ben de keyifli bir şekilde sizlerle buluşturdum.

gelmedin geri. Evet, son zamanlarda çok dikkat çeken bir eserle karşınızdaydık efendim. Elif Buse Doğan'dan Yangın Yerini Radyo Çağdaş'ta sesimizi daha da açarak dinledik. Şimdi ise güzel bir Özlem Özdil çalışmasını sizlerle buluşturmak isterim. Benim eski jingle sesimden daha bu kadar ki severim. Hadi hep birlikte kulak verelim, sonra yine buralardayız.

gitme. Çok seviyorum bunu. Sesim de çok kötü. Kusura bakmayın lütfen. Efendim Özlem Özgün'ün kendine az güçlü yorumuyla hareketlendik. Türkler bazen uzun uzun anlatılmıyor. Hele yer diyorsun, gerisini gönül tamamlıyor biliyorsunuz. Şimdi ise güzel bir İsmail Altunsaray eseriyle sizlerle birlikte olacağız. Dut Ağacı diyecek. Bu eser de son dönemlerin en çok istek alan, en çok dinlenilen eserleri efendim. Radyo Çağdaş'ta çalınan her parça tesadüf değil bakın. Evet efendim, güzel bir bozlak çalışması sizlerle birlikte. İsmail Altunsaray'ın o güçlü bağlaması kendine az yorumuyla şimdi tempoyu biraz daha yükseltiyoruz. Anadolu'nun neşesi, sevdası, biraz da nazı var bu ezgide. Yerinizde durmak çok zor. Ulaşmak isterseniz 542 424 8950.

bozlak deyince bir yerinde duracaksın. Gerçekten yaşayan, söyleyen, çalan herkes bu ruhu yaşıyor eminim ki. Güzel bir potporiydi. Sevgili İsmail Altunsaray'ın o kıymetli sesiyle sizlerle buluşturduk. Bu arada dinleyicilerim çok şaşırmış. Ben uzun zamandır şöyle hareketli başlamıyorum ya. Berna Hanım ne iyi geldi diyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz siz de. Sefalar getirdiniz. Efendim stüdyonun enerjisini bir tık da artırmak istiyorum. Şöyle zirve yapalım ne dersiniz? Emre Ülgen gelsin. Naciyem diyecek. Özellikle sosyal medya platformlarında çok çalınıyor bakın bu eser. Gerçekten bununla birlikte koreografiler, danslar yani inanılmaz şeyler yapılıyor. O yüzden bunu da size dinletmek istedim. Hadi buyurun hep birlikte dinleyelim. Anadolu'nun kıpır kıpır havasını gerçekten stüdyomu ben taşıdım efendim. Londra'ya taşıdım. Sizler de dinlediğiniz yere taşıyın. Buyurun efendim.

gerçekten hareketli türkülerimizin yeri bambaşka sevgili dinleyenler. Çünkü türkü dediğimiz şey sadece hüzün, ayrılık, gurbet değil yani. Anadolu'nun neşesi de var, türküleri de var, düğünü de var, halayı da var, meydanı da var. Yani kısacası birlikte omuz omuz olmanın coşkusu da var. Biz de bunu yaşatmaya çalışıyoruz Dertli Çağdaş ailesi olarak. Bugün keyfimizi bir şey bozmasın. Güzel bir Tülay Maceran eseriyle de devam edelim, ne dersiniz? Ahu figan dilber diyecek, yavaş yavaş tempomuzu düşürelim. Varsa istekleriniz, mesajlarınız 542-424-8950.

Evet, hasretle sevdaya da dokunduk. Tülay Macaron'un güçlü sesi gerçekten insan içine işliyor. Hele bunu canlı izleyin sevgili dinleyenler. Gerçekten olağanüstü bir performans sergiliyor. Ahu Gendir ben yorumuyla da Radyo Çağdaş'ta bizlerle birlikteydi. Yüreğimin başı yangın yeridir'i Kenan Coşkun sesiyle dinleyelim, ne dersiniz?

Berna Hanım merhaba. Sizleri Kocaeli'den dinliyoruz. Evde işlerimizi yaparken Radyo Çağdaş açtık. Hareketi Türkler başlayınca işi gücü bıraktık. Mutfak eğlenceye döndü demiş. Ay, Radyo Çağdaş'ı dinleyenlere selamlarımızı gönderiyoruz. Türküler hiç susmamışsın demiş Ezgi Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Yani eğlencenizi kat ve kat çıkardıysak ne mutlu bize. Bu arada bu eser Vedat Gündoğdu'ya ait, yaşayan en genç ozanlarımızdan Kenan Coşkun seslendirdi. Müthiş bir eserdir. Bunu da sizlerle buluşturmuş olduk. Efendim şimdi ise güzel bir Hüseyin Uğurlu çalışmasını buluşturalım. Ne dersiniz? Yahu gözüm diyecek. Ulaşmak isterseniz 542 424 8950.

söz müziği kendisine ait olan yepyeni bir eseri sizlerle buluşturdum. Güzel bir çalışma Gökhan Doğanay. Son dönemlerde sevgili Gökhan gerçekten hep söz müziği kendisine ait olan eserleri seslendiriyor. Bu da çok güzel, çok yetenekli bir meziyet gerçekten.

kimlere hasret kaldık bir bilseniz. Yüreğin sesine kulak verdik gerçekten. Bakın bazen insan kalabalıkların içinde bile kala kala yalnızlığıyla kalıyor. Yani bunun ötesi berisi yok sevgili dinleyenler. Yurkan Çapkan gelsin efendim. Kadın senin diyecek. Sözümüz Ali Nur Şahin'e ait olan çok kıymetli bir eserdir. İzmit'ten Ayşe diyor ki Berna Hanım bugün Türküler Şahin'in mutfakta yemek yapıyorum ama hareketli parçalar yüzünden yemek mi yapıyorum, oyun mu oynuyorum belli değil. Ay harikasınız ya, hoş geldiniz siz de. Derince'den Hülya da diyor ki Berna Hanım sizi iş yerinde arkadaşımla dinliyoruz. Bugün özellikle hareketli türküler çok iyi geldi, enerjimizi yükselttiniz. Ah, siz isteyin yeter ki ben her gün hareketli türküyle başlarım. Ama tabii şartlarımız, koşullarımız böyle neşelenmeyi pek de el vermiyor gibi, ne dersiniz? Hadi bakalım Gürkan Çapkan'ı bir dinleyelim efendim. O kıymetli sesini, sonrası yine buralardayız.

Dilberay geldi efendim, bizlerle birlikteydi. Gerçekten inanılmaz derecede çok seviyordum Dilberay'ı. Saygı, sevgi, rahmetle de yad etmiş olalım. Şöyle eski türkülerden gidelim istiyorsunuz anladığım kadarıyla. Tabii ki gidelim, yeter ki siz isteyin. Mesela bir Aynur Aşaş Meyhanice eseri sizlerle birlikte olsun, ne dersiniz? Başiskele'den Cem. Merhabalar Berna Hanım. Başiskele'den Cem ben. Bugün bile modelim bozuktu. Arabaya bindim, radyo çağda şaştım. Hareketi türkülere denk geldim. Vallahi de billahi de iyi geldiniz. İyi ki varsın ablacığım demiş. Çok teşekkür ediyorum Cem'cim. Sen de iyi ki varsın. Yani canını sıkan, yüreğini daraltan her ne varsa çok çabuk inşallah çözüme ulaşır.

Evet, Beyaz Leçek Nuray Çatal ve Ebru Keleş bizlerle birlikteydi. Şöyle mesajlarınızla da devam edelim. Tabii alttan da güzel bir Mikail Aslan sesi duyuyorsun. Ne dersiniz? Necla Hanım diyor ki, Berna Hanım, uzun zamandır sizi takip ediyorum. Enerjiniz buraya kadar geliyor, yemin ediyorum. Gurbettekilere güzel bir türkü gönderin demiş. Mikail Aslan tercihim demiş bakın. O zaman son dönemlerde en çok dinlenen eserini sizlerle buluşturalım. Gönül gel seninle diyelim. Necla Hanım'a da armağan edelim. Buralardayız efendim, saatler 15'i gösterinceye kadar.

Ne güzel bir eserdi sevgili Tülay Maciran, yine bizlerle birlikteydi. Kutsal Eğitmenle birlikte çok muhteşem bir esere de sizlerle buluşturmuş olduk. Efendim, Sakarya'dan Zeynep diyor ki annemle beraber dinliyoruz. Bizim zamanımızın Türkleri başkaydı diyor Berna abla. Ama yeni yorumlarını da çok sevdim. Hatta diyor ki Londra'dan yayın yapan Berna Hanım'a selam gönderelim dedi. Ay çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun efendim. Yani anladınız değil mi? Gurbet aslında benim içimde en büyük yara arkadaşlar. Her ne olursa olsun ülkenden, insanlarından, akrabalarından, ailenden uzak olmak gerçekten çok zor. Özellikle yalnız kalmak var ya. Ah tek başına olmak. Gelsin bakalım Yılmaz Çelik, Kıblemdir Cemal'in adlı eseri bizlerle birlikte olsun. Zeynep'ciğim annenin de ellerinden öpüyorum. Kendine çok iyi bak canım. Çalan bütün eserleri sizlere armağan ediyorum.

Nasıl yer diyeyim? Ender Balkan yorumuyla bizlerle birlikteydi. Gönül kırgınlığına dokunduk aslında sevgili dinleyenler. Vallahi bazen yer dediğimiz insan yaradandan daha çok acıtıyor insanın canını. Şimdi ise bu dünyanın devranına Ayhan Aydın canlı performansıyla sizlerle baş başa bırakalım. Sonrası yine buralardayız.

Yar demedin deyince insana bir burukluk çökmüyor mu gerçekten? Ahmet Bey diyor ki Berna Hanım kolay gelsin. İş yerinde radyomuz sabahtan beri açık. Türkler insanın bütün yorgunluğunu alıyor gerçekten. Neler yapıyorsunuz siz bugün demiş. Gülücük de eklemiş. Vallahi çok teşekkür ediyorum Ahmet Bey. Kolaylıklar diliyorum öncelikle sizlere. Vallahi türkülerimizde böyle hareketli başladık. Biraz kanımızı yükselttik. Sonra böyle derin deryalara daldırdım sizleri, farkındayım. Cengiz Özkan gelsin efendim. Beni bu dertten derde saldı. Ahmet Bey ve arkadaşlarına derman olsun. Tabii bizi dinleyen herkese.

Özcan Türe Sürgün Sevdam adlı albümünde Ben Ömrüme Yanarım adlı çalışmayı seslendirmişti. Çok kıymetli gerçekten. Şimdi ise bir El Aydar Güçlü. Munzur'un dağlarında ne güzelsin sen. Alikber Bey bizleri dinliyormuş. Hoş geldiniz, siz de sefalar getirdiniz. Çok teşekkür ediyorum bu kıymetli mesaj için. Berna Hanım iyi ki varsınız demiş. Tabii özel bir şey de yazmış, hani kız arkadaşıyla alakalı, orayı da sizlerle paylaşmayayım, ayıp olmasın. Ama tek diyeceğim şey, gerçekten aşk çok güzel, sevda çok güzel, karşılığını alırsa, değeri bilinirse.

0: ile dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
1: Berna ile iz bırakanlar.
2: Yavaş yavaş da kapanışımıza doğru gidiyoruz. Belgüzel eseriyle Sabah Tak Kiraz bizlerle birlikte olsun. Bazı türküler, bazı sanatçılara cuk diye oturuyor sevgili dinleyenler. Gerçekten bu türküler o sanatçı için yazılmış deniliyor. İşte onlardan bir tanesi de bu eser. Belgüzel Sabah Tak Kiraz yorumlamış. Hadi bir kulak verelim.

Bağışla Beni eseriyle Mustafa Eke bizlerle birlikteydi. Eke kardeşleri gerçekten çok seviyorum. İnanılmaz derecede üretken insanlar. Yani müziğe olan saygıları, o yaratıcılıkları ve müzik prodüktörlüğü yapmaları da benim için ayrı bir yerde gerçekten. Yani o yüzden Eke kardeşleri çok seviyorum. Müslüm ve Mustafa Eke'yim. Evet, geldi kapanışımıza. Bu arada Elif Hanım, Melisa Hanım da bizi dinlemekte. Hoş geldiniz. Burak Bey, sizlere de merhabalar. Son eserimiz Kıvırcık Ali'den Sen Yalan Mıydın eseri olsun. Tüm Çağdaş ailesine de armağan edelim. Efendim, sözü Yusuf Ayeloğlu'na, müziği Kıvırcık Ali'ye ait olan bu kıymetli eseri de buluşturalım kapanışımızda. Saygı, sevgi, rahmetle de yad edelim ikisini de. İki kıymetli müzisyeni de. Bugün de bana ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Birbirinden değerli ve zevkli tam 2 saat sizlerle birlikteydik. Bir başka programda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Bizlerden ayrılmayın. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız.

0: Berna ile iz bırakanlar sona erdi.
1: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.

0: Berna ile İz Bırakanlar sona erdi.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
2: Nostalji kuşağı başlıyor.

hep birlikte anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte. Sen

günün karşıki sokakta seni öptüğümü ilk defa hayatta kollarımda benim ilkbahar sabahı sen. Sönmüş bak ışıklar ev nasıl karanlık, o ılık aydınlık yuvamız soğumuş geceler.

Yollar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hepsi

0: Nostalji kuşağı sona erdi.
1: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
2: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
0: Karadeniz zamanı başlıyor.

0: Radyo Çağdaş.
1: Bu hafta da evime ve kanalıma hoş geldiniz. Yine çok güzel bir şarkı seçtik. Yine Mete yanımda eksik olmasın, sağ olsun. Hadi artık başlayalım.

0: Sevgiyle dostum
1: yine hain saldırı ve Türkiye şehidine ağlıyor.
2: Kınamı elime yakıp da sen gönderdin askeri. Asker ocağı değil annem. Bugün ecel verdi tezkere. Ben bugünü rüyamda gördüm de 100 kere. Üzülür ağlarsın diye sana söyleyemedim annem. Zamanında gittim geldim nöbete. Gözümü kırpmadım zarar gelir diye memlekete. Bir an önce memleketim kavuşsun diye huzura selamete. Namaz başında, namaz başında duanı sen eksik etme annem. Annem!

0: Haydar dost daradiş oldu.
1: Radyo Çağdaş.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev düşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

Benim kim olduğumu soruyormuş resmi kimliklinin biri. Ne kanunsuzun paşasıyım, ne düzenbazın maşasıyım. Sormana gerek yok. Yerim, yurdum belli. Aynı adreste tek başımayım. Sen çaresizlik nedir bilir misin? Kolun kanadın kırıldı mı hiç? Sürgün yedin mi? Yandın mı, yakıldın mı hiç? Ben onurlu sevdaları, soylu davaları iyi bilirim kardeş. Kendime hakim olamam, bu yüzden ağlarım bazen deli deli. Ağlamak güzeldir gözümün zeli. İftiraya uğramış kader mahkumlarının dert yoldaşıyım. Sonu ölüm olsa da haksızlığa boyun eğmem. Çünkü ehlibeyt sevdasıyla doludur ruhumun temeli. Güneşin karardığı, suyun kendinden utandığı gün, Kerbela'da şehit olan erenlerin mezar taşıyım.

Yüreğimiz, fikrimiz memleket kavgasında. Elimiz, ayağımız ekmek davasında. Doğru oturup doğru kalktık bu hayat masasında. Ben onuruyla yaşayan halkların insanlık savaşıyım. Düşünceme sığmayan düşüncelerim var. Cümlelerimi tamamlamayan hecelerim, gündüzüme küsmüş gecelerim var. Ben yavrusunu yitirmiş annenin telaşıyım. Sen ölen sıcağında toprağın üstüne bağdaş kurup soğan kırdın mı? Ekmek kokusunu bilir misin? Buğday tarlalarında türkü söyledin mi hiç? Emeğini helal kazanan emekçinin kardeşiyim ben. Bozkırlarda, Çarşamba'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da, Erzurum'da, Mardin'de, Bafra'da, Sivas'ta, Malatya'da, Harran'da, Çukurova'sında, Pazarcık'ın pamuk tarlalarında ter döken ırgatların bulgur aşıyım ben.

yer deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev düşüyor. Aşk

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev düşüyor. Aşk kağıda yazıyor.

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

Kilitlenmiş beton kanatları kuşların, oksit gibi yakışkan bir mayışmayla ağarmış gün, pas tutan kelimeler için bir iksir belki de, ya da aklına susamış sevgililerin saf dilliği, acıtmış ömrünü çekirgelerin medyatik soruşturmalardaki enflasyon üstü yargılar, haber değeri taşımıyor haber spikerinin ölümü, herkes kendi manşetinde satır arası, hiçbir bakışı aydınlatmıyor floresan buğusu. Burası son durak. İnecekler için son fırsat. Bir daha ne süper ne mega kupon verilecek. Kalanlar şoförün evini göremeyecekler hiçbir zaman. Onları sonsuza götürecek afarz edilmiş bir merak. Burası son durak. Hafızada kalan tek numara için telefona uzanır elleri. Ölümüne randevulu insanların temize çekilemez not defterleri.

alır başını gider günler, sesi gider anısı kalır. Uzak düşer sevgiler, rengi sol.

uzayıp gider yollar, tozu gider izi kalır. Özlemin olur denizler, düşü gider

0: 애니 녹색.
1: Berfinim, 2000 güler yüzü, yaşanılası 2000, hoş geldin. Adımın çapraz yazılması kimin umrunda? Denize düşen yılana öykündür biraz da. Bir aralık sızı verdin işte, ömrümüzün en gevrek zamanı. Çıt diyor kırılıyoruz, öfke kadar saydamız o zamanlar. Ve kırılgan, bıçak kadar. Kızım demeyi öğrettiğin için, o tanrısal kokun ve gülüşündeki baban için. Ki hala zilleri çalıp kaçmak istiyor. Yarım yamalak aşk kırıntıları, tabakta bırakılmış, yazık atılacak bir sevda haritası. Hatta el değmemiş delilikler istiyorduk. Çocuktuk daha, büyümeye direniyorduk. İş toplantılarında lollipop zamanlar düşlüyorduk. Ama sızıverdin işte. Bir avuç yeşil gevrek rokaydık. Mayışmamıza bir limon yetecekti. Biz garsonu bekliyorduk, sen çıka geldin. Hoş geldin Berfin'im, kızım, kızgınlığım. Bilmiyorduk daha objektiflerin objektif olmadığını. İkimize yeter sanıyorduk ikimizin toplamı. Meğer doyurmak çok zormuş içimizdeki hayvanı. Habersiz geldin, kusura bakma, ortalık biraz dağınıktı. Şimdi hemen toplarız sanıyorduk, olmamıştık daha. İşin zor kızım, hem büyüyecek hem bizi büyüteceksin. Baban mı var, derdin var kızım. Hoş geldin kızım, içimin gülen yüzü, hoş geldin.

0: Radyo Çağdaş.
1: Bahar olacaktı yüzüm. Yazabilsem en uzunu şiirlerim. Olmadı, beceremedim. Adını duvarlara yazacak çağım da çoktan geçti benim. Yasak sevdamın gözaltı tarafı. Çaresiz seni yüreğimde erittim. Ama yine de hoş geldin. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Senin olmadığın zamanlarda da sevmiştik. Olmadığın bağırlarda da. Ama hiç bu kadar telaşlanmamıştık. Beklememişiz üstelik birbirimizi. Birlikte ıslandığımız yağmurlarımız yok. Ne kavgalarımızın adı bir olmuş, ne dost diye baktığımız yüzler. Ayrı ayrı akmış gözyaşlarımız. Ben asırlardır okşamamışım yanağını. Senin yüzünü ağlamaktan yorulmuş. Ama yine de hoş geldin. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Bir yüzün vardı görmediğim, bir sesin hiç duymadığım, kokunu çiçeklerle tanımlayamazdım, dokunmadım, bilemezdim ellerinin beyazlığını. Hangi şarkının neresinde, hangi şiirin en sevdalı sözünde çıkacaktın bilemezdim. Dilimin ucundaydın hep, işte şimdi düşüverdin. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Ağır ağır çıkılan bir merdiven yok. Eskittiğin yıllardan değil. Sızlayınca yüreğin anlıyorsun. Yine gecikmişsin. Sen yeni yeni öğreniyorsun sevmeyi. Bense çoktan düşürmüşüm aklımı. Gönlün bedene baş kaldırdığı yerdeyim. Ama yine de hoş geldin. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Unuttum, bana ne vakit gelmiştin. Saklayacaktım seni. Yüzün gözümde kalacaktı. Bilmeyecektin böyle sevildiğini. Uykusuz gecelerimde büyüyecek. Sensiz sabahlara uyandığımı duymayacaktın. Olmayacaktın sıradan. Eskitmeyecektim sevdamı. Yoksa yine mi beceremedim? Ama yine de hoş geldin. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Ben bir bu dağları eskitemedim. Bir de sana düşmüş yüreğimi. Gittiğim yolları hiç hesaba katma. Düşünü görmediğim uykular zaten haram. Gökyüzünü boyayacak zaman da kalmadı. Hadi sar kollarını, ayrılık diyeceğim, dilim varmıyor. Daha yeni söylemiştim. Hoş geldin. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin.

Saatin zembereyi boşaldı. Bodrumlu balıkçı İsmail çoktan denize açıldı. Antalya'da barlar kapanalı yaklaşık bir saat. Kars'ta saçakları çatıların hala buzları taşımakta. Ve ben hala üşümekteyim sensizlikten. Düşlerimi hiç terk etmedin. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Deniz tuzunu saklıyor. Çizdiğim beyazlarda karlar çürüdü. Suyumuz ekşi, gönlümüz kırık. Sevip de kaçanların hiçbiri yüzyıllardır yakalanamadı. Firarinin umudu tükenmiyor. Yaşamadan bitmiyor kör olası. Ama yine de hoş geldin, hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Bu hikayenin gecesini uzun yazdım. Bir tek elin kalacak elimde. Sıcak tut, söndürmesin derim. Kapat gözlerini. Sabahı geciktirelim. Yorgun olduğu kadar suskundu gönlüm. Senden evveli anılara yükledim. Sevdaya dair ne varsa duyduğum yetersiz şimdi. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Ne Nazım benle işte, ne Cahit Sıtkı. Onlara geciktiğim gibi geciktim sana da. Yaşını yaşıma erdirip bir yol. Yazılan onca şiiri, tutulan onca şarkıyı ne yaparız şimdi? İkinci perde deyip başlayalım ki. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Bir tarafımızı Eylül'de budamışlardı. Kalanı sevdana kurban. İçtiğim içkiye seni düşürdüm. Bu akşam gözlerini küllükte söndürdüm. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Yaşlı yüzümü değdirmek için yüzüne, ilişmek için gözüne, ben yaktım ışıkları. Uzak sevmenin çok ağırmış faturası. Düşünsene, nasıl uzun beklemişim. Bağışla sevgilim. Yine ben geciktim. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Korkunun bittiği yere yazdım adını. Dağların en kuytu yerine. Sonsuzluk değildi beklediğimiz. Bir parça mutluluk diye diretmiştik. Çok mu geldi bilmem ki Tanrı'nın gözüne. Ama yine de hoş geldin. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin.

eskidi saatler. Zamanı geldi. Yeniden düşmeliyim yollara. Geceler sırtımda, cebimde sevdalarım. Yardan öte söyleyecek sözüm vardı benim. Düşlere saklamalı şimdi yari, uyanmamacasına. Yükselmeli ateşim, kanamalı sıkmaktan avuç işlerim. Terleyip atmalıyım içimden seni. Kimseler bilmemişti, görmemişti gelişini. Benden gidişindeki gibi. Ama yine de hoş geldin, hoş geldin. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi, hoş geldin.

Dersin kendinden kaçarken yarım kalan sevgilere. Düşersin kendinden kaçarken

Demek şimdi gidiyorsun. Yazdığımız son şiir öyle yarım kalacak. Demek şimdi gidiyorsun. Kuşlarımız acıkacak. Saksılarımız artık sulanmayacak. Demek öykümüzü bir ruj lekesi gibi yapıştırıp aynanın sahtekar yüzüne. Oy benim yaralım. Demek şimdi gidiyorsun. Beni böyle toz gibi dağıtıp merdivenlerin dibine. Her şey tamam diyorsun. Git. Beni viran bir şehir gibi terk et. Hadi git. Dışarısı ispiyon. Dışarısı ihanet. Seni bir gören olmasın. Dikkat et. Dostlukmuş. Ölüme yürümekmiş. Üstüne titremekmiş, vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana komaz deyip sancını bir kilo rakıya gömsen de gece yarıları. Oy benim yaralım. Asıl sancı uyandığında bütün odaları boş görünce koyarmış. Gitmek istiyorsun. Git. Bir savaşçı asla vedalaşmaz. Durma git. Dışarısı dinamit. Dışarısı enkaz. Şunu cebine koy. Ne olur ne olmaz. Eylül mağdurlarıydık. Kimsemiz yoktu. Yaralarımız aman vermiyordu canımıza. Kimseye kıymamıştık oysa, masumduk. Rahatsız ediyordu bizi bu yalancı tarih. Yırtılan bir pankart gibi şehirlerin ortasına çığ düşürdüyse öfkemiz. Oy benim yaralım, oy. En az bir karıncanın yüreği kadar

namuslu ve çalışkandı ellerimiz. Artık bitti diyorsun. Git. Kırılsın kapı çerçeve. Kırılsın bu cam. Sorma, git. Dışarısı panik. Dışarısı izdiham. Biliyorum. Seni vuracaklar bu akşam.

Ne çok file verdik üst üste. Ne çok arkadaş yitirdik bu tozlu yolculukta. Kimliği tespit edilmemiş, ne çok ceset vurdu zeytin güzeli akşamlarımıza. Büyük ütopyalar ve büyük dağlar gibi içeriden çürümüşüz meğerse. Oy benim yaralım, oy benim yaralım. Her gelen ölüm yazmış, her giden ayrılık işlemiş bu talihsiz gergefimize. Kendini arıyorsun. Git. Aptal bir hayat kur içinde beni barındırmayan. Kalma git. Dışarısı varut. Dışarısı gardiyan. Yine bir tek ben olurum sana parçalanan. Demek şimdi gidiyorsun. Sonunda bizi de çökertiyor bu kancık zelzele. Demek şimdi gidiyorsun. Yıkılan bir duvar gibi ömrüme devrile devrile. Demek mecbur istikametlerin ayrılığı gösteren o adaletsiz kavşağında. Oy benim yaralım, maralım. Demek şimdi gidiyorsun. Ve bana bir tek seçenek kalıyor. Güle güle. Güle güle. Beni öldürüyorsun. Git. Kalmasın sende kahrım. Kalmasın derdim. Akma git. Kafamı yumruklayıp ardın sıra ağlarsam namerdim.

Ay doğarken bir söğüdün ardından, göl yüzünde sisli bir esintiyle, akşamın göğsüne hüzün serperek ve yağmurdan geceye çiçekli perdeler çekerek, beni düşün, beni düşün, unutma. En umarsız, en umutsuz gününde, bağrına bir yumruk çökeldiğinde ve dağların mazlum ateşi o güzelim saçlarına cayır cayır yanıp ulaştığında, beni düşün, beni düşün, unutma. Beni düşün bir kavganın içinde, helal bir ekmeğin peşinde ve kurtlardan arta kalmış yüreğimin can çekişen o son parçasını da sana sakladığımı bil. Bil ki haykırırcasına, bu esir gövdemi yakarcasına, kavuşmak için o serin bağrına ateşten bir yol arıyorum.

kar yağarken mor dağların ucundan, sol yerinde sessiz bir iniltiyle, yastığın yüzüne yaşlar dökerek ve akşamdan gizlice bir ah çekerek, beni düşün, beni düşün, unutma. Kan kızılı bir gelincik seherinde, sırtıma kahpe bir hançer indiğinde ve bu gencecik ve bu hemencecik ölüm çığırtkan bir gazete başlığında, çığlık çığlık sana kavuştuğunda, beni düşün, beni düşün, unutma. Beni düşün şehre her yağmur yağdığında, ıslak ve kırılgan bir türkünün içinde, göğsünden dudaklarına doğru sancılı bir isyan kabardığında, bastırarak kalbini avuçlarımla sesini okşadığımı bil. Bil ki yalvarırcasına, uzayan yollara dağılırcasına, sonsuz bir mahşerin ortasında bir zemzem suyu gibi seni, seni özlüyorum.

Senin sesinle başlayan bir ıslık. Kehribar kokusu kulaklarımda. Nasıl bir nargile yakmak bu fitil gibi sarhoşlukta. Kim bu öldürücü musikinin güftesini gömebilir kuytuluğun makamına? Yalnız Hicaz'dı felaket efem saatlerinde. Kimi görsem göz yarası yüzünde. Kimi duysam senin sesinden ıslak bir ıslık. Ve ben artık her şarkıda kendime vokal yapıyorum. Yüzüm, gözüm ıpıslık.

Mevsim dışı sarışın bir kederdin soğuk yazlıkta. Sayfi Hanım'ın tembel dişlerine ve çıplak ayakla betona basıyordu yaz. Bense paslanmış bir keyifle hayatımı yazamak istiyordum. Sensizliğe gül buğusu bir edebiyat arıyordum. Her tanışmada bir memnun oldum öldüren devrik katillerdik hepimiz. Ve sen faili yaz bir cinayettin o maktul yazlık akşamından.

Fırtınadan arta kalmış bir teknede, tevekkül içinde, görkemli sakalı ve iğreti parkasıyla, gizlediği macerasıyla bir acayip adam yaşardı. Akşamları susardı, ben konuşsam kızardı. Bir sürgün kasabasıydı, bir eski zamandı, hazirandı. Çocuktum, evden kaçmıştım, gelip ona sığınmıştım. Küçücük bir koydu, sığdı. Burayı keşfeden belki de oydu. Uzaktan kasabanın ışıkları yanardı. İçim anneyle dolardı, ağlardım. Sufi şöyle bir göz atardı, gizli bir cigara sarardı, ağlardı. Sonra barışırdık. Ben flüt çalardım, cigara sönerdi, ağlardık. Nereden geldiğini bilmezdim, kimsesizdi. Belki kimliksizdi. Onun macerası onu ilgilendirirdi. Kimseye ilişmezdi. Bir şeylere küfrederdi hep. Tedirgin bir balık gibi uyurdu. Bazen kaybolurdu, arardım. Yağmurun altında dururdu. Bir kalın kitabı vardı, cebinde olurdu, her gün okurdu. Ben bir şey anlamazdım. Kapağını seyreder, duymazdım. Sakallı bir resimdi, kimdi, ne kadar mütebessimdi. Sordum bir gün Sufi'ye, söylediklerini niye anlamıyorum diye. Bildiklerini dedi, yüzleştir hayatla. Ve sınamaktan korkma. Doğru ile yanlışı ancak o zaman ayırabilirsin ve onu anlayabilirsin. Sonra gülerdi. Günlerin yüzlerce ayrıntıyı merak etmekle geçerdi. Sonra yine akşam olurdu. Sufi susardı. Ben konuşsam kızardı. Tekneye martılar konardı, yüreğim Sufi'ye yanardı, ağlardım. Sufi denize tükürürdü, gökyüzünü tarardı, ağlardı. Sonra barışırdık, ben flüt çalardım, yıldız kayardı, ağlardık. Bir sahil kasabasıydı, bir eski zamandı, hazirandı. Çocuktum, evden kaçmıştım, gelip ona sığınmıştım. Bir gün bir aksilik oldu, annem beni buldu. Sufi kaçıp kayboldu. Kasaba çalkalandı, olay oldu. Ben sustum, kanım dondu. Polisler onu bulduğunda tekti. Felaketti. Herkes meydanda birikti. Karakoldan içeri girerken sanki mağrur bir tüfekti. Ansızın dönüp bana baktı. Anladın mı dedi. Anladım dedi. Anladım. Ve o günden sonra hiçbir zaman, hiçbir yerde

0: yepyeni bir denizi 100 yıl eskileştirsek. İşte bu kadar yıldır seviyordum ben seni. Bir sahilin kumlarını tek tek okşamak gibi, deniz minarelerini bir ömre dizmek gibi. Denizlerimdeki yeşili sen çaldın. Rahat mısın bari? Yapılır mı? Korsan töresine aykırı sana o yeşil bize çok gerekli demedik miydi? Hiç mi düşünmedin istiridyelerin yüreklerini? Tut ki alacakaranlıkta bir şangırtı koptu şimdi. Bir adam denize bıraktı kendini usulca ayaklarına bağlayarak sevgisini. İki damla gözyaşı istesek yollar mısın ki? Deniz ölülerine mezar taşı dikilmez, bilirsin. Kaç yıl sonra da olsa bir deniz görsen, yanında kocan da olsa bir deniz görsen, hala duruyorsa gözlerindeki o yeşil sevgi ve denize bakınca buğulanırsa yeşil gözlerin, kocandan sakla, kıskanır belki. Şimdi kaç bin metre derindeyim bilmiyorum. İndiğimde bir perişandı deniz dipleri. Yosunlar yeşillerini unutmuşlardı. Tuz buz olmuştu istiridyelerin yürekleri. Önce gözlerinin yeşilini anlattım yosunlara. Verdim yanımda ne getirdiysem hepsini. Sonra bir bir topladım istiridyelerin yüreklerini. Şimdi bir yeryüzü öyküsüyle ben onları avutuyorum. Bütün denizaltı güzellikleriyle onlar da benim.
1: Radyo Çağdaş.

Yer ile yeksem, ıslak saçlı, ken gözlü, kavim göçlerinden bu yana ağlayan ve durmadan cep kanyağı yakıcılığında ezgiler çalan, çaldıran, yakalatan, adı bende gizli bir kadındı İstanbul. Şehre bir yağmur yağdı, ben ağladım. Sevilirken ayrılmak mı kaldı Bizans'tan? Oyun dolan yoktu gözlerde, yalnızca ses. Verilmiş sözler birdi, edilen yeminler sıfır. Eşyalar alındı, fotoğraflar söküldü yerlerinden. Bir aşkın izlerini yok edecek bir başka aşk sipariş edildi yeniden. Bir şehre yağmur yağdı, ben ağladım. Kim daha çok yalan söndürdü çay bardaklarında? Hangisi talandı demli öpücüklerin? Ve buğularda yitirilen kimin adıydı? Bir aşktan diğerine kaç saatte gidiliyordu? Soyulur muydu kabuğu hayatın, yoksa bütün vitamini kabuğunda mıydı? Yağmur şehre bir yağdı, ben ağladım. Ben giderken en çok seni götürdüm. Aklımın nakliyesiydi asıl yoran taşıyıcıları. Yardan düşmüştüm, yaralarım yardan armağandı. Kutsal kitabımda ziyan edilmiş sevgililer atlası. Ben sevmeyi beceremedim. Belki de sevilmeyi, benim sevmeye engel evcil acılarım vardı. Ben yağmur ağladım, bir şehre yağdı. Ben şehre ağladım, bir yağmur yağdı. Ben bir ağladım, şehre yağmur yağdı. Ben yağmur ağladım.

Zamanı yok. Zamanı yok demişlerdi bize sevmenin. Ondandır her daim güler yüzümüz. Ölürken bile. Yıkılması yok sevdaların. Düşlerden uzak yaşamasını bilene. Kaç kez kovaladıysam baharı, takvimler kışı erken yazdı. Ölümsüz aşkı ararken bir ömür yoka yazdı. Varsın olsun, üç günlüğüne de olsa seni bana yazdı ya. Yani.

0: Sokak başlarını güneş, yolları gece tutar. Ne vakit ayrılsan sevgiliden, işte o mevsim seni tutar. Kendi öykünü kendin boğarsın. Ölümün yaklaştığını böyle günlerde anlarsın. Hiç bilmedik kim yazmış bu yazıyı. Ne ilk doğan sensin, ne de son ölen sevda yüzünden. Sen ismi söyletme beni.
1: Radyo Çağdaş.
0: Bu faslı da bize yakışan şekilde bitirelim. Özledim. Gözde, kaşta, kirpikte değil gözüm. Ben Barış'ı özledim. Özledim. Yardan öte söyleyecek sözüm vardı benim. Ben Barış'ı özledim.

0: Sevgi ve dostluğun buluştuğu en iyi nokta.
1: Küt diye çekip gitmeye. Hangi lafım dokundu sana? Böyle inceden inceye. Hangi otobüs söyle? Hangi uçak? Hangi tren? Seni benden götüren, beni bir kuş gibi öttüren. Hangi kırılası eller şimdi dolanır kırılası belinde? Hangi rüzgar şarkı söyler o ay tanrıçası teninde? Hangi çirkin gerçek uğruna tükettin güzel ütopyamızı? Hangi boş boğazlara deşifre ettin en mahrem sırlarımızı? Hangi cama kafa atsam, hangi kapıyı omuzlayıp kırsam, hangi meyhanede dellenip hangi masaları dağıtsam? Ben de bu sersem başımı karakolun duvarına vursam, kendimi caddeye atıp arabaların altına savursam, hangi tercih beni en hızlı şekilde öldürür? Hangi şekil öldürmez de ömür boyu süründürür? Kayıp ilanımı versem şehir şehir dolanmak yerine, ölür ödül mü koysam ölü veya diri seni bulup getirene? Hangi ayrılık var ki böyle diş ağrısı gibi durmadan zonklasın? Hangi cam kesiği var ki böyle musluk gibi içime damlasın? Hiç sanmam, hasta kalbim bunu bir süre daha kaldıramaz. Feriştah olsa böyle eli kolu bağlı bekleyip duramaz. Hangi mübarek dua, hangi evliya tesir eder seni döndürmeye? Hangi aptal mazeret ikna eder ateşimi söndürmeye? Olur mu be? Olur mu? Bu da benim gibi adama yapılır mı? Aşk dediğin mendil mi? Buruşturup bir kenara atılır mı? Vefa bu kadar basit mi? Alınır mı? Satılır mı? Hangi hırsız çaldı seni yırtık cebimden? Hangi pense kopardı bizi birbirimizden? Hangi uğursuz hamal taşıdı valizini? Hangi çöpçü süpürdü yerden bütün izini? Hangi yaldızlı otel çarşaf serip barındırdı? Hangi süslü manzara seni kolayca kandırdı? Hangi şarlatan imaj böyle çabuk ilgini çekti? Hangi pembe vaatler o saf kalbini cezbetti? Dağ gibi adamı eze eze, hangi anası tipli parlak çömeze, hangi alemlerde kahkahan ettin meze? Hangi yamyamlara yedirdin o masum rüyamızı? Hangi mahluklar çiğnedi el değmemiş sevdamızı? Hangi bıçak keser şimdi benim biriken hıncımı? Hangi mermi dağıtır insanlara o aynancımı? Hangi bekçi, hangi polis artık sahteler beni? Ve hangi su bağışlatır?
2: Sevdalar da tükenirdi, masalları da. Sonsuza kadar sürdüğü bilinsin diye midir nedir? Bittiği anlar ve ihanetler yazılmıyor kitaplara. Zümrüt anka kuşu da yalan aslında, kendini külünden yarattığı da. Ferhat'ın Şirin, Aslı'nın Kerem için öldüğünü kim gördü Allah aşkına? Sonsuza kadar sürsün diyorsan bu sevda, o zaman sevgili, o zaman vuslat yaşanmaya. Sana yazacak bir sen bırak bana, öfkelerin orada kalsın, kaçamaklar hanesinde değil ismin anlasana. Ömrümün tam ortasına kocaman harflerle yazmışım. Seni seviyorum, seni seviyorum. Herkese söylediğini bana söyleme diyorsun. Ama ne varsa sevdaya dair bizden önce söylenmiş biliyorsun. Bize düşen aşkı yalansız yaşamak. Hadi uzatma da uzat ellerini. Seni seviyorum, seni seviyorum.

Baba, anneme iyi bak olur mu? Benden sana evlat vasiyetidir. Baba, anneme iyi bak. Akşam büyük bir heyecanla televizyon izlerken sen şöyle gözünün ucuyla bir kez anneme bak. Yaşanmışlıklarını göreceksin o çocuksu bakışlarında. Yaşattıklarını, yaşatamadıklarını. Sana adanmış koskocaman bir ömrü göreceksin bakışlarında. Akşamları geç geldiğinde boğazına dizilen yiyemediği lokmaları göreceksin. Sen kızmayasın diye uyurken komşulara gidişlerini, bizim ağzımızı kapatmalarını, yüreğinin ağzına geldiği zamanları göreceksin. Baba, anneme iyi bak. Hanım ben gidiyorum dediğinde, sen merdivenleri inene kadar ardından bakan insana bir kez durup merdivenin 5. basamağında sen de bak. Gözlerinde sen daha gitmeden seni özleyen bir kadın göreceksin. Sokakta gördüğün arkadaşına sarıldığın gibi bir kez sarıl ona baba. Sıkıca, sevgiyle. Saatlerini harcadığın kahve sandalyesinde yudumlarken bardağından çayını, hiçbirinin tadının annemin çayının tadına benzemediğini fark ederek evde senin için yemek yapmanın telaşında olan o kadını düşün. Koyarak 3-5 kuruş yarım bıraktığın bardağın yanına en hızlı adımlarınla koş baba. Bırak kahveyi. Orada burada eğlenmeden, oyalanmadan koşarak evine gel baba. Seni terk eden annen gibi, ardından bıçaklayan dost sandığın arkadaşların gibi, senin kıymetini bilmeyen evlatların gibi değil. Ne zaman düşsen, canın acımasın diye düştüğün yere çimen olan, her bayramda senin elini evimin direği diyerek öpen o kadına iyi bak baba. Ne kadar usulca çıksan da merdivenleri, senin geldiğini daha ilk basamakta anlayan kadına, yüzün asıksa, mutfağında sessizce ağlayan ama sana soğanın ne kadar acı olduğunu söyleyen kadına, sen hastaneye yattığında ağlarken uyuyan, uyanınca ağlayan, bu ev çok büyük geldi bana diyen anama iyi bak baba. Onun gözlerinde sana adanmış koskocaman bir ömür göreceksin. Şimdi sarıl şu güzel günde boynuna. Kim ne der diye düşünme baba. Tut ellerinden öpüver. O kadın benim anam baba. O kadın benim anam. Ve de ki ona, siyah saçlarımın terk ettiği yıllardan geriye bir tek sen kaldın. Ve ben bir tek sana kaldım. Hanım, bir tek sana kaldım. Anneme iyi bak baba.

Radyo Çağdaş.

Radyo Çağdaş.